Uçurum çiçeğine şurubum, Zeus'uyum çölünün o rejiminin değilim. Aşıma yazın fetişi yer altında gömüyüm. Gel seni hayata kadar geçirip ben de tabutuma dönüyüm. Teneşire paralel, zemerinin gözü karayel. Numaralı gözlüğünün dümenine el. Güzellik tohumu ekerim arka